0: Metodo Maximum.
1: Hitovi do Maximum.
2: Kanal 77.
0: Samo hitovi. Metodo Maximum.
2: Hitovi na Maximum.
3: Hi, I'm Ray. Wanna
0: Kanal 77. Samo hitovi.